Bir de dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

Radyo Çağdaş. Kuluçi malaçi kaçibaçi kambalaçi hokus pokus simsalami.

Radyo Çağdaş. Mm-hmm.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

değil. Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında, doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş vurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş vurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor, mihriban.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç?
1: Radyo Çağdaş.
2: Sevgiyle dostluğum buluştu.
1: Radyo Çağdaş.
3: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
4: Değiş Saati başlıyor.

0: senin var ya.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.

herkese merhabalar. Berna'yla İz Bırakanlar başladı. Hoş geldiniz. Evet, Radyo Çağdaş'tan herkese çok güzel bir gün diliyorum. Bugün yine türkülerin izindeyiz. Böyle Anadolu'nun yüreğinden kopup gelen bütün eskilerle, türkülerle birlikteyiz. Türküler sadece bir müzik değildir sevgili dinleyenler. Halkımızın hafızasıdır, acısıdır, sevdasıdır, göçüdür, bekleyişidir. Yüzyıllar boyunca dilden dile, gönülden gönülle taşımış, kimi zaman bir annenin ağıdı olmuş, kimi zaman bir sevdanın sessiz çığlığı. Ve belki de en kıymetli tarafı şu, bugün hala yaşıyor olması. Anadolu'nun dağlarından çıkan o anonim türküler yok mu? Aradan geçen onca yıla rağmen. Bugün hala genç sanatçıların sesiyle yeniden hayat buluyor güzel türkülerimiz. Ya da usta yorumcuların yüreğinde yeniden bir anlam kazanıyor.

0: sarıyor. İşte bu yüzden türküler bizim kültürümüzün yaşayan hafızasıdır. Radyo Çağdaş olarak biz sadece bir radyo değil, Çağdaş Medya Grubu çatısı altında gazetemizde, sanat akademimizde, radyomuzda kültürümüzü yaşatmaya çalışan çok büyük bir aileyiz. Bugün yine hem geçmişin izlerini hem de bugünün sesini birlikte taşıyacağız sevgili dostlar. Bugün bir türkü bizi belki çocukluğumuza, belki de yıllardır unuttuğumuz bir anıyı yeniden hatırlatacak. Varsa istekleriniz, mesajlarınız, selamlarınız, yüreğinizden, gönlünüzden geçen o güzel duygu, düşünceleriniz, WhatsApp hattımız 542-424-8950. Ve şimdi birbirinden kıymetli türkülerle o Anadolu'nun sesi Radyo Çağdaş'ta yükselmeye devam ediyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Halis Aslan ve Kıvırcık Ali'nin Ah Turnam türküsüyle başlangıcımızı yapalım.
1: Berna ile iz bırakanlar.

İşte bakın sevgili dostlar, bazı sesler vardır aradan yıllar da geçse eksilmiyor, unutulmuyor. Kıvırcık Ali'nin sesi de tam olarak öyleydi. Evet, Türk halk müziğinin en içten, en yaralı ama en samimi seslerinden biriydi o. Böyle bağlamayı dokunduğunda sadece türkü söylemiyordu, insan içine konuşuyordu resmen. Evet, bugün dinlediğimiz eser ise duygusu çok başka bir çalışmaydı. Halis Aslan ve Kıvırcık Ali'nin Ah Turnam eserinde buluştuğu çok özel bir düet. Ama bu düetin en derin tarafı da şu aslında. Kıvırcık Ali bugün aramızda değil. Evet, 2011 yılında geçirmiş olduğu trafik kazasıyla hayatını kaybettiğinde ardında sadece hani türküler değil, milyonlarca insanın kalbine çok büyük bir boşlukta bıraktı. Şimdi teknoloji değişiyor sevgili dinleyenler. Bakın, yapay zeka ile sesler yeniden hayat buluyor. Ama bazı insanlar vardır ki teknoloji değil, halk yaşatıyor onları. İşte Kıvırcık Ali de onlardan biriydi. Ah Turnam sadece bir türkü değil bakın. Sanki geçmişle bugünün konuşması gibi. Bir özlem gibi, bir hatırlayış gibi. Ve belki de bu yüzden bazı türküler hiç ölmüyor. Çünkü onları söyleyen insanlar böyle yürekten söylediyse sesi yıllar sonra bile yaşamaya devam ediyor. Kıvırcık Ali'yi saygı, sevgi, rahmetle de yad etmek isterim. Şimdi ise Arzu ve Ekrem Şahin'in Muzur Oldur eserini sizlerle buluşturalım. Evet, sözümüzü Ekrem Şahin'e ait olan bu kıymetli çalışmayı buluşturalım. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz.

Ah, ah, Munzur sadece bir isim değildir aslında. Böyle dersim hafızadır. Bakın, suyunda ağıt vardır, dağında hasret vardır. Yüzyıllardır sevgili dostlar. Bakın, yüzyıllardır anlatılan acılar, göçler, ayrılıklar, dirençler. Yani o coğrafyanın türkülerini sinmiştir. Bu türküleri kıymetli yapan şey de budur zaten. Bakın, bakın, bir halkın böyle ne bileyim yaşayamadığı, söyleyemediği sazla, sözle anlatılabilmesi. Bugün hala genç sanatçıların, güçlü yorumcuların bu eserleri yaşatması aslında Anadolu'nun hafızasının kaybolmaması demek. Munzur'un suyunu, dağını, rüzgarını düşündük. Ne bileyim, belki bu türküsü yıllardır unuttunuz, bir duygu yeniden hatırlattı, bilemiyorum.

Şimdi ise Güler Duman'la Ekrem Şahin'in güzel kıymetli bir eserini sizlerle buluşturmak istiyorum. Artar Eksilmez. Hadi buyurun efendim, sizlere emanet olsun bu güzel türkü. Tüm çağdaş dinleyenlerin armağan. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattımız. Bu arada bizleri sosyal medya adreslerimizden takip etmeyi de unutmayın. Çağdaş Kocaeli Gazetesi, Çağdaş Sanat Akademisi ve Radyo Çağdaş.

Vallahi bazen insan git diyemiyor, kal diyemiyor, sadece içinden sessizce dönmesini diliyor. Hayatta en ağır şeylerden biri de bu gerçekten. Geç kaldığını bile bile birini beklemek. Hani böyle kırılmışsın, kalbin hala aynı yerde hissetmişsin, hiç hiç hiç

Valla bazı türküler var ya işte, bu yüzden dinlenmiyor, yaşanıyor resmen. Tülay Macun'un Dur Diyemem Dön türküsü de tam da bunu anlatıyor. Türk halk müziğinin çok güçlü kadın seslerinden bir tanesi. Çünkü farklı bir yorumu, farklı bir tarzı var. Aslında Türk halk müziği ve fantezi, arabesk vari söylüyor. Lakin onu farklı kılan, onu çok sevdiren yanı da bu. Hani tam bitti sandığın yerde insan içine dokunan türküler yok mu? Ah Allah'ım, ah Allah'ım, onlardan biriydi efendim. Şimdi ise Ankara şahidim olsun, yakarım desin mi Maral? Bence desin. Gelsin bakalım. Sonrası şöyle biraz daha ağır türkülerle devam edelim, ne dersiniz? Ulaşmak isterseniz 542 424 8950 WhatsApp attı.

Merhaba Berna Hanım, ben Ayşen Gölcük'ten dinliyorum. Çayım aldım yine Radyo Çağdaş Açık. Türkülerinizle evin havası değişiyor resmen. Emeklerinize sağlık demiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Güzel bir anamim türküyü sizlerle buluşturalım. Özcan Türe yorumuyla. Ben Özcan Hocam'ı gerçekten çok seviyorum. Çok kıymetli bir Türk halk müziği sanatçısı. Hiç çizgisini bozmadan yıllarca devam ediyor. Hani Anadolu'nun türkülerinde hep deriz ya, dağların yeri çok ayrıdır diye. Hani dağ bazen hasrete de benzetilir. Ne bileyim, gurbete de, insan içine çöken yalnızın kendisi de diyebiliriz. Duman eğlenir mi? Bu türkü memleket kokusu taşıyor. Bakın, yağmurunu, toprağını, çocukluğunu hatırlatıyor. Ve insan nerede olursa olsun bir anda kendini yıllar öncesi bıraktığı yerde bulabiliyor. Ne bileyim ya, belki bu yüzden Anadolu'nun türkülerini hiçbir zaman eksiltmiyoruz. Çünkü her biri başka bir hayatın, başka bir yaranın sesi oluyor. Şu an kulak veren herkesin o belki de bir yarasına dokunmuştur ama şifa olarak olsun inşallah. Gelsin bakalım Özcan Türe.

Gözlerim Mevla Kerim'dir türküsünü buluşturduk sizlere. Güzel bir böyle canlı performansı sergilemek istedim efendim. Şimdi ise Sevcan Orhan'ın çok sevdiğimiz bir eseri gelsin. Sevgi Yetmiyor diyecek.

Kısacası efendim, emek de yetmiyor, sabır da, sadakat da. Bazı insanlar birbirini sevse bile aynı yaraya dönüşebiliyor maalesef. Ne bileyim, belki de en çok bu yüzden dokunuyor insana bu eserler. Her güzel duygu mutlu sonla geçmiyor efendim maalesef ki. Evet, Zafer Güler ve Berfin Berşe Yaşamadın Sen, Ahmet Kaya'nın güzel bir çalışmasını yorumlamışlar. Hadi bir kulak verelim. Sözümüzü Ahmet Kaya'ya ait olan güzel bir eser. Saygı sevgili Ahmet'le de yad edelim. Birazdan bir Ahmet Kaya çalışması daha sizlerle buluşturacağım.

Aslında bu eser adından bile kendini belli ediyor. Hani yaşıyoruz çok büyük acıları. Anlatınca değil, bakın sevgili dostlar, yaşayınca anlaşılan acılar vardır. Dışarıdan bakan herkes konuşur. Ama o yüreğinden geçen yangını kimse bilmez, bilemez. Yaşamadın sen, biraz da bunun türküsü. Hani bir insana benim ne çektim sen bilemezsin demenin böyle en yalın hali gibi bir şey. Sevgili dinleyenler, hayatta herkes her şeyi söyleyebilir. Herkes bir şey söyler ama herkes aynı acının içinden geçemez. O yüzden bazı türküler sadece kulağa değil doğrudan yüreğe giriyor. Radyo Çağdaş'ta Zafer Güler ve Berfin Berşe'den geldi bu eser. Hani size söz verdiğimiz güzel bir Ahmet Kaya çalışmasını da sizlerle buluşturacağım. O kadar güzel türküleri var ki... Sen Yanma diye türküsüyle devam edelim, ne dersiniz? Efendim, sözü Yusuf Hayaloğlu'na ait olan, müziği de Ahmet Kaya'ya ait olan çok kıymetli bir çalışmayı buluşturalım sizlerle. Ben yanarım aşk için, ben yanarım sen için. Bari sen yanma. Zaten Ahmet Kaya'nın sesi başlı başına bir yara gerçekten. O söylediği bütün türküler, yani bırakın dinlemeyi, insan içinde oturan o türküler yok mu? Sen yanma diye. Düşünsenize bir insanın ben yanarım yeter ki sen yanma diyebilmesi. Ya bu fedakarlık var ya, kendini acının önüne koyması. Ben...

0: toplumsal ve bireysel olayları her türküsüne yansıtan çok kıymetli bir sanatçı. Ülkesine, toplumuna, türkü dostlarına hasret vefat etti. Ama biz onu her türküde, biz onu her şiirde yaşatmaya devam ediyoruz. Tekrardan saygı, sevgi, minnetle yad etmek isterim Ahmet Kaya'yı.
1: Kim için ben yanarım sen için.
0: Aşkın en bütünleşmiş halini aslında buluşturduk sizlerle. Allah herkese bakın. Tek dileğim. Sizin değil de böyle sizin yanmanıza kıyamayan insanları çıkarsın efendim karşınıza. Daha bundan büyük dua mı olur değil mi ama? Bakın şimdi sırada ne var? Mustafa İki, Elif Atlı Eser. Efendim sözü müziği Ali Kızıltuğ'a ait olan, çok derin anlamı olan bir eserdir. Hani Elif adı bile biliyorsunuz ki Türk halk müziği kültürümüzde boşun ya bu kadar güçlü olmasının bir sebebi var. Hani bazen bir sevginin adı olur, bazen ulaşılamayan bir muradın. Ne bileyim bazen de insan içinde büyüttüğü intimiz sevdanın sembolü de diyebiliriz aslında. Ali Kızıltuğ'un kaleminden çıkan bu güzel sözlerle Anadolu aşığının o bildiğimiz hali var. Boyun büker ama gururun tamamen yere de bırakmaz. Sever ama sevdasını da sıradanlaştırmaz. Efendim, çünkü türkülerde aşk sadece seni seviyorum demek olmuyor. Bazen yollara düşmek, bazen dağlara seslenmek, bazen de bir isim ömür boyu içinde taşımak. Mustafa Ekin'in yorumu da gerçekten çok sahici, abartısız. Radyo Çağdaş'ta sizlerle birlikte Mustafa İki'den geliyor efendim Elif adlı çalışma. Varsa istekleriniz 542-424-8950. Burada Serkan Bey bizleri dinlemekteymiş. Hoş geldiniz o güzel cümleleriniz için. Berna Hanım, o kadar güzel yayın yapıyorsunuz ki sizi dinlemeden kendimi alıkoyamıyorum. Her gün aynı saatte iyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız. O kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok da teşekkür ederim. Heyecanlandım bakın. Bu arada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne de çokça selamlar olsun. Çalışan arkadaşlarımıza, büyüklerimize, emekçilerimize. Keza İzmit Belediyesi de aynı şekilde. Yüreğinize sağlık olsun. Emeklerinize sağlık olsun. Alın terinize sağlık olsun inşallah sevgili büyüklerim. Çalan bütün eserleri ben size armağan etmek isterim. Keyifli dinlemeler.

beğendim. Zuhal Senden Oldu eseri bizlerle birlikteydi. Kıvırcık Ali'nin de tabii ki o güzel yorumu ne kadar güzel izler bıraktı değil mi? Ah ah. Saygı, sevgi, rahmetle yad etmek isterim Kıvırcık Ali'yi. Binlerce kez. Ne resmiyet deyince böyle kıymetli sanatçıları sizlerle buluşturmak için elimden geleni yapacağım. Hani aslında senden oldu diyor ya, bakın beni üzdün falan demiyor. Yani ben bu hale kendiliğimden gelmedim demeye çalışan eserlerimizden biri. Hani bazen sevdiğine bir bakış, ne bileyim bir suskunluk. Hani böyle zamanında tutulmayan bir söz. Ne bileyim insan içinde kocaman bir araya dönüşüyor ya hani. Ah ah, Ali Kızıltun kaleminden gelen bu duygu da Anadolu'nun o bildiğimiz temdiline çok da yakın. O yüzden Zuhal'in yorumu da bu türkünün çok bir başka yerinde. Evet, Radyo Çağdaş'tasınız efendim. Ben Aileyiz Bırakanlar programındasınız. Ayşen Biten ve Musa Eroğlu ile devam edelim telli turnam eseriyle. Sözü müziği Musa Eroğlu'na ait olan çok kıymetli bir çalışma. Sevgili Ayşe'nin o kıymetli düetiyle gelsin bakalım sizlere. Bu arada Deniz hoş geldin, sefalar getirdin. Ben iyiyim, umarım sen de iyisindir kardeşim. Selamlar olsun.

Ben yandım eller yanmasın. Turna deyince benim böyle hakikaten böyle ciğerim sökülüyor diyebilirim. Çünkü benim güzeller güzeli kızımın ismi de Turna. O Turna hikayesini sizlerle buluşturmak isterim. Efendim, çocukluğumda mı diyeyim, gençliğe böyle adım attığım dönemlerde mi diyeyim, benim annem Mehmet Uzun'un bir kitabını okumuştu. Aşk gibi aydınlık, ölüm gibi karanlık. İşte orada Kevok'la Baz'ın aşkını anlatan çok kıymetli bir romandı. Aldı o kitabı, bana verdi bakın. Al dedi, bunu sen de oku. Okuduğum ilk kitaplardan biridir. Orada Turna o kadar çok geçiyor ki, Turna ismine aşık oldum ve annem dönüp dedi ki, senin ileride bir kızın olursa adı Turna olacak. Bakın, bu bahsettiğim şey sanırım bir 20-23 yıl öncesinden bahsediyorum sizlere. Ve o günden bugüne ben çocukluğumdan beridir dediğim tek şey, benim çocuğum olursa adı Turna olacak. Annemin isteği üzerine, daha doğrusu ben de aşık oldum o isme. Bakın, evlenmeden önce de Turna dedim. Eşimle 15 yıl önce tanıştım. Orada da Turna dedim. Geldim İngiltere'ye, taşındım. Şirket kurdum. Turna Medya olarak kurdum. Hani daha çocuğumuz yokken bile eşimle birbirimize hediyeler yaptırırdık. Turna yazdırırdık. Mesela kolyelerimize, bilekliklerimize, küpelerimize ya da harf olarak. O yüzden Turna bambaşka bir güzellikti. Allah herkesin evladını herkese bağışlasın inşallah. O yüzden Turna deyince, özellikle bir de radyocu ve türkücü bir anne ve babanın çocuğu, Turna ismi olması çok daha özel kılıyor aslında evladımı. Allah bütün evlatlarımıza sağlıklı, mutlu, huzurlu ömürler nasip eylesin inşallah. Efendim, Serkan Boran ve Gülay'ın güzel düeti bizlerle birlikte, kal ölene kadar diyecek. Hani böyle bazen aşk gururun ötesinde bir yalvarışın içinden de geçebiliyor. Bakın, kal ölene kadar da tam da böyle eserlerden biri. Hani gitmelerin şu dönemde bu kadar kolaylaştığı bir zamanda, birinin diğerine herkes giderse gitsin, sen kal demesi kadar ağır bir duygu var içinde. O yüzden bu iki ismin bu türküde buluşması ve şu anda bunu sizi dinliyor olmanız belki de tesadüf değildir. Hepimizin hayatında bir kez olsun gitmesini istemediğimiz birileri mutlaka olmuştur. Şimdi Radyo Çağdaş'ta Serkan Boran ve Gülay'ın güzel düeti Sen Kal Ölene Kadar bizlerle birlikte olacak. Hepinize keyifli dinlemeler. Bu arada İzmit'ten Mesut, ben hastanem için bir türkü istiyorum lütfen, selamlar demiş. Öncelikle çok çok geçmiş olsun. Çalan bütün eserleri annenize armağan edelim Mesut Bey.

Bazen insan sevdiğin kişinin hayatında bir yere sahip olmak istemiyor. Böyle her yerinde olmak istiyor. Ben olaydım tam da bunun türküsüdür efendim. Böyle bir sevdanın aşkın içinde kaybolmak değil de böyle o sevdanın en ince yerine dokunmak isteyen bir yüreğin sesi bu aslında. Düşünsenize bir insanı sevdiğinde gözünde yaş, gönlünde bağır, derdine yoldaş, ben olaydım deme hali. Ah ah, tertemiz bir sevda. Rabbim herkese nasip eylesin inşallah. Selamlar, Beynan Müsmit Merkez'den Ersu ben. Ne diyeyim size bilemiyorum. Çakılı kaldım kafede demiş. Ay, türkülerimizi kaldırmamış yerinden. O kadar çok çeliştim ki. Allah'tan gündüz diye de yazmış. Teşekkür ediyorum sevgili Ersu'cum. Yani söylüyorum, sizlerden gelen istekler doğrultusunda yayın akışıma yön veriyorum diye. Şimdi ben böyle bazı eserleri çalıyorum ama zannetmeyin ki bu kafama göre. İnanın sizlerden geliyor mu? İsim vermek istemeyen işleri gereği, hani konumları gereği bazı büyüklerimiz isim vermemizi istemiyorlar. O yüzden ben de çalıyorum. Kendim çalıyormuşum gibi oluyor. Aşık olduğum kadın şu anda sizlerle birlikte. Gerçekten yani 2000 yılında çıkartmıştı Gönlüm Dağlar'da, albümünde seslendirmişti bu eseri. O kadar seviyorum ki. Böyle yol diyor ama insan içindeki kırgınlığı o kadar güzel dile getiriyor ki. Yani bir insanın sevdiğini, ne bileyim, küsen yollarını, halinden anlamayan kimseyi bulamayışını. Hani böyle içten içe büyüyen o yalnızlık olur ya. Düşünsenize, seviyorsunuz ve sevdiğiniz sizi anlamıyor. Dünyanın en zor duygularından bir tanesi. Kısacası yol gidenlerin değil, kavuşamayan bir sevdanın arasına giren mesafedir aslında. Upuzun bir sessizlik. Hep Anadolu türkülerinde buna rastlıyoruz. Yollar hep konudur aslında. Kimi zaman gurbet, kimi zaman hasret. Ama kimi zaman da insanın dönmek isteyip de dönemediği bir yürek kapısı da diyebiliriz. Radyo Çağdaş'ta Özlem Özil'den geliyor Küskün Yollar. Son ses dinleyelim olur mu? Bazen insan birine değil, ona götürmeyen bütün yolları küsermiş.

ayrıldım Gonca Gülüm'den. Vefasız yarın elinden. Ah çekerim ağlarım. Ya hepimiz mutlaka böyle vefasız insanlara denk gelmişizdir. Hatta toza dumana dönmüşüzdür. Efendim Nuray Fiftaş yorumuyla, bakın Türk halk müziğinin en güçlü, en yaralı seslerinden bir tanesidir. Onun yorumunda sadece türkü yoktur. Böyle insan içinden geçen bir hayat gibidir. Eski sanatçılarımıza Rabbim gerçekten uzun ömürler versin. Seslerini bizlerden esirgemesin. O yüzden böyle bu sesleri kaybettiğimiz için o kadar üzgünüm ki. Saygı, sevgi, rahmetle de yad etmek isterim Nuray Fiftaş'ı. Efendim bir zamanlar çınar gibi ayakta duran bir gönlün zamanla öyle dala, damlaya, kuma, en sonunda toza dönüşmesini anlatan bir türküdür. Ne kadar güçlü olursan ol sevgili dinleyenler. Bazen bir sevda gelir ve insanın bütün dayandığı yerleri yıkar gider.

türküde denildiği üzere kaya gibi sandın kalbin bile ufalanıyor ve sen bir gün öyle bakıyorsun ki eski halinden geriye sadece bir toz kalmış. İnsan hayatta kırıla kırıla nasıl değiştiğini anlatan çok derin bir halk müziği anlatısıdır bu. Nuray Efif Taş'ın sesiyle bu daha da ağırlaşıyor. Hani böyle türkünün kaderini taşıyan sanatçılar var ya, işte onlardan bir tanesiydi Nuray Efif Taş. Saygı, sevgi, rahmetle yad ediyorum. Efendim, müsaadeniz olursa bir türküyle kapanışımı gerçekleştirmek isterim. Murat'cığım, sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Evet, bugün Radyo Çağdaş'ta bir yayınımızın daha sonuna geldik. Türkülerle başladık. Anadolu'nun dağlarından, yollarından, kırgınlıklarından, sevdalarından geçerek geldik. Ne bileyim, bazen bir türkü bize bir memleketi hatırlattı. Bazen bir türkü içimizi susturduğumuz bir yere dokundu. Bazen de bir ses yıllardır unuttuğumuz sandığımız bir duyguyu yeniden uyandırdı. İşte türkülerin gücü burada sevgili dostlar. Yıllardan, yollardan, kuşaklardan geçiyor ama eksilmiyor asla. Çünkü insanın derdi değişse de özlemi değişmiyor. Sevdanın dili değişse de o yüreklerimizde bıraktığı iz var ya, hep aynı kalıyor. Radyo Çağdaş olarak bizler de gazetemizle, sanat akademimizle, radyomuzla bu kültürün, bu hafızanın, bu sesin yaşanması için buradayız. Bugün bize eşlik eden, mesaj atan, dinleyen, yolda, evde, işte, mutfakta, direksiyon başında hiç fark etmez. Kısacası bizimle olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Kimse... Yayından ayrılıyorum ama Radyo Çağdaş'ta müzik susmuyor. Türküler, Anadolu'nun sesi gün boyunca sizlerle olmaya devam edecek. Bendeniz Berna Uytunönk, bir sonraki yayında yeniden buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, kalbinize iyi bakın. Çünkü bazen bir Türk insanın kendini geri getirir, unutmayın. Bir sonraki yayında görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşçakalın efendim. Hepinizi çok seviyorum, Allah'a emanet olun.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Nostalji kuşağı başlıyor.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Nostalji kuşağı başlıyor.

0: Radyo Çağdaş.
1: Evleri hani hani da parlayı gümüş hani. Evleri hani hani parlayı gümüş hani. Gümüş hani kızları da dünyalarda bir tane. Gümüş hani kızları dünyalarda bir tane. Aldım bak.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor, mihriban.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

de... Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında, doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Yol Çağdaş.
1: Mm-hmm.

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

0: Radyo Çağdaş.
1: Yalnız değiliz. Onlar hani o bildiklerin, göründükleri kadar çok değiller. Baksana, her yer biziz. Ben, bizden olan bütün insanların dostu, adı haritalarda bile bulunmayan bir köyündenim Anadolu. Güzel şeylere hasrettir memleketim. Güzel şeylere hasret bu dünya. Yıllardır kanda ve ateşte mısralarım. Yanan şehirlerin, ağır tankların tekerlekleri arasında. Biliyorum, yaylım ateşlere girilmiştir gönlümüzce Pasifik kıyılarından Volga'ya kadar. Benim arzumanım kaldı hürriyet boylarında tank oynatanlar. Bütün kıtalarda, Tuluvarz'da, İslam içinde, küffar içinde, mülhit, mümin ve vatanseverim. Fakir, cefacı topraklarım içinde mendil tutarım, diz vuranım, baş çekerim. Zeybek'te, halayda, Tamzara'da. Ben küçük Yusuf'um çit köyünde, çapak çapak ela gözlerim. Kıl keçim kızdır, annemin memesi yara. Benim saçlarım belik belik, bıyıklarım burma burma. Gözlerim kara kıyma renginde ama Erzincan oynamış ağlamışım. Irgatlık etmişim el kapısında, dolu vurmuş bahçelerimi. Çekirge inmiş tarlalarıma, ben bir yolcuyum hemşeri. Manisa bağlarından geçtim, Aydın incir tarlalarından çığlıklar getirdim. Üzümleriyle beraber çürür gibi düşen insanlarımla sıcak, tuzsuz gevrek denizi yemişim. Alacakaranlıkta bucalı işçilerim, unutur muyum seni? Derdini, ekmeğini bölüştüğüm, türküleriyle bizi ağlatan memleketlim. Karadeniz'in rümalikarı tütünü, bende türküler oldu ağlamaklı. Bende türküler oldu dizim dizim. Doldurdum sineme, ciğerlerime, doldurdum derdi mihneti, pamuk tozunu, kömür tozunu. Memleketimin şarkıları kadar acı çektim. Ben Ahmet Çavuş'um, attığım kurşunlar gitmezdi boşuna. Şimdi kuzgunlar iner tazeleşme. İki kere kesem dene verdiğim, dost dediğim kıydı bana. Ben Kürdoğlu'yum, derim ki yiğitlik kadim. Ben Nazif'im, Urfa'ya karşı vurdular beni. Ağlasın Urfa, ben şairim, halkların emrinde, kolumda, safında. Satırlarım vardır kahraman, satırlarım vardır cılız, cesur ve sıtmalı. Akdim var, terli atlet, fanlalı göğüslerden püfür püfür geçeceğim. Bir de aşığım, kanlı bıçaklı, yar için serden geçeceğim. İnan ki ciğerparem, inan ki sevgilim, bu hususta üçten, beşten, senden geride kalan değilim.

0: seni seveceğini biliyordu herhalde. Bu kafa seni kuracağını seziyordu hanidir. Bire bin veren buğday, elmadaki mayhoşluk, hukuki beşer, çınçınlı hamam, çizmeli kedi, sanki elleriyle komşular gibi ikimizden bir iş var. Seni sevmemiş olsam sözlerim yarı yarı, gözlerim yarı, ellerim Çolak Hüseyin eli. Seni sevmesem nefes almayı beceremem ki. Bugün günlerden ne? Cumartesi. Seni sevdiğim için cumartesi elbet. Seni sevdiğim için bak Temmuz ayındayız. Ayşe Onbaşı, Pir Sultan Abdal, büsbütün sevdalıyım sana. Bu gemiler nereye gidiyor seni sevdiğim için? Seni sevdiğimden suyun akası geliyor. Bacaların tütesi, nur hayatın halleri, seni sevdiğim için güzel İbrahim'in dilleri. İnsan seni sevince tutsaklığa kızar tabii. Savaşın adı geçse cinifrit olur. Ereğli'nin kömürünü düşünür. Ne kömür o be. Raman'ı düşünür. Çukurova'yı düşünür. Seni sevdiği için Haliç'te bir uğultu, Marmara'da bir deniz. Isparta bahçesinde güller seni sevdiğim için goncalanıyor. Seni sevdiğim için kilim dokuyorlar Avşar'da. Yarın sabahlar seni sevdiğim için icat edildi. Penisilin, halk şiiri, canlı sinema. Mapushaneler, yedi düvel, Harbi İspanyol nezlesi. Sultan Hamit, Don Giovanni ne bilsinler seni sevdiğimi? Başaklam yan yulafa söylemeli, cırk yumurtaya, paslı demire. Kulağını bükmeli kurtlu kirazın. Hoşnut değillerse bu gidişattan akıl etsinler seni sevdiğimi. Yeşille turuncunun kafa barıştırması bu sevdadan ötürü. Tepemizdeki o göçmez tavan, sulardaki yakamoz, ortancadaki pembe, ben seni sevdim diye. Bingöl vilayetinde kamyondan inince tır gibi bir delikanlıya soruyorum. Siz nerenin bulutlarısınız böyle? Biz sizin sevdanızın bulutlarıyız. Bir yıldızlı akşamı varsa Ankara'nın 1953 kışları içinde, karnı tok, sırtı pekse hısım akrabanın, konu komşu dirlik düzenlik içindeyse, birbirimizi daha çok sevelim diye. İnsan seni sevince iş güç sayılır. Şair oluyor mesela. Meyhaneden cayıyor bir akşam üzeri. Caysın be güzel, caysın be iyi. Tütünü bırakıyor. Tütün neyime zarar? Keseme zarar. Ciğerime zarar. Sevdama zarar. Seni sevince adamın papuçları eskimiyor. Beti benzi yeni çarktan çıkmış gibi. Seni sevince insan bilgili, saygılı, gönlü ganişen, saçları zencefilli, erkencecik evine dönmek istiyor canım. Hep seni düşün. Hep seni yaşat. Hep seni yıka, seni doyur üç öğün. Seni bir kanım uyut sonra uyandır. Lokman Hekim seni sev diyor bana. Seni sevmeseydim ilkbaharı kodunsa bulgayı. İstanbul diye bir kent yoktu ki yeryüzünde. Umut diye bir şey yoktu ki seni sevmeseydim. Hak, hukuk, bereket diye. Eşitlik, kardeşlik, hürriyet diye. Yüreğime sağlık, ne iyi ettim.
1: Radyo 4

türkülerde dinlediği kadarıyla tanıdı Pembe'yi. Adam gibi sevmeyi, sevdiği için ölmeyi duyduysa birkaç masaldan hepsi var. Bastığımız kaldırım taşı dipsiz bir karanlıktı. Slogan gibi çıkardı postallarımızın gıcırtısı. Sevdalanmak ayıptı. Vakit yoktu anasını satayım, öyle bellemiştik. Yüreğimizden inanmasak da bütün kızlar bizim bacımızdı. Hesap soracaktık vurguncudan, tefeciden. İntikam alacaktık işbirlikçiden. Kim ne derse desin, değişecekti bu düzen. Burada girmediysen kavgaya, adam sayılmazdın ne mahallende ne okulda. Aç kalmak en kalitesizini içmek cigaranın racondandı. Arta kalan yaşamın burjuva üzerindesi. Yumruklaşmış ellerimizde tırnaklarımız avcumuzu parçalarken, güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın derken, kollarımız göğü delecek kadar gergin, yüreğimiz ne kadar büyüktü. Sonra biz büyüdük, büyüdükçe yüreğimizi küçülttük. Yaşamın farkına varın dediler bizim yerimize düşünenler. Öyle uygun gördüler. Acem olduğumuzdan bu kirli dünyada kimimiz itip gittik çarpık sevdalarda. Para kazanmanın erdeminden söz eder olduk. Kaybettiğimize inandığımız zamanı yakalamak için olsa gerek. Emekle terleyeceğini düşlediğimiz ellerimize tutuşturulan yeşil ya da kırmızı kağıtlarla yetindik. Ve anladık ki sevgili, biz birbirimizi hiç sevmemişiz. Ortasını çoktan geçtik şimdi ömrün. Bir parça şiir, bir parça türkü nasırlaşmış yüreklerimizi açabilecek mi? Belki, belki yanlıştık. Belki göremiyorduk olmazı. Ama doğru olan bir şey vardı. Sonuna kadar insandı yüreğimiz. Zulme direnecek kadar delikanlı. Bastığımız yeri titretecek kadar kararlı. Ve kendimiz dışında herkese insaflı. Hangimiz özlemiyoruz şimdi o yoksul kaldırımları? Olmadı. Olmadı biliyorum da bu intikam bizi çoktan aşmadı. İşte yeniden başladık. Üstelik savaştıklarımızı tanıdık. Şimdi ayrı gibi dursak da ayrı ayrı yollarda. Biliyorum dostlar, gönlümüz hala aynı kulvarda.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Biz ki bu hasreti semahların seyrinden alıp gelmişiz. Biz ki onu sitemkar anaların kirpiğinden derlemişiz. Süzülsün de acının derin izler bıraktığı gül yanaklardan. Yere dökülsün istememişiz. Bizim türkülerimizi rüzgar söyler her gece. Ay vurdukça parıldar, gün doğdukça hız alır. Nevroz ateşleriyle sağaltarak çırpınan yarasını, can havliyle kardeş, kan içinde bir kartal gibi vadilere saldırır. Türkülere ilişmeyin. Türküler nehirdir, gecenin bağrına akar. Fazla eşelemeyin kardeş. Taşınca ne siperler kalır, ne dev barikatlar. Deşmeyin diyorum, deşmeyin.

kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Biz ki nice amansız badirelerde sardan geçmişiz. Biz ki ilmikler boynumuza takılıyken bile türkü söylemişiz. Sonra ırmak boylarında gövertip körpe otların serinliğinde dağlara emanet etmişiz. Biz ki her yangının külünden diri canlar yaratmışız. Biz ki mazlumların defterine kanlı resimlerle sıralanmışız. Banaz yaylasından Kerbele'ye kar götürsün turnalar. Ölürüz sanma kardeş. Dostun attığı gülden yaralanmışız. Türküleri dövmeyin. Türküler gökyüzüdür, karanlığa yıldızlar çakar. Üstümüze gelmeyin kardeş. Namuslu bir delikanlının alnında kavga ışıldar. İncitmeyin diyorum. İncitmeyin.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Kim? Biz ki Karacaoğlan'ı aşkla, Veysel'i toprakla yüceltmişiz. Biz ki Köroğlu'nun narasıyla nice beyleri yere çökertmişiz. Yine de masum bir bebek gibi avuç avuç sevdamızı kalanlara vasiyet etmişiz. Adam dediğin sapına kadar yiğit olmalı. Ne karıncayı incitmeli, ne ozanları yapmalı. Öyle sansar gibi pusu kurup punduna getirmek de neymiş? Adam dediğin kardeş, yüreği varsa eğer getirip ortaya koymalı. Türküleri yakmayın. Türküler çiçektir, en umutsuz zamanlarda açar. Kavgayı uzatmayın kardeş. Yüzyıllardır tuz döke döke çürüdü bu yaralar. Kanatmayın diyorum, kanatmayın.

Yer ile yeksem, ıslak saçlı, ken gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan cep kanyağı yakıcılığında ezgiler çalan, çaldıran, yakalatan, adı bende gizli bir kadındı İstanbul. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Oyun dolan yoktu gözlerde, yalnızca ses. Verilmiş sözler birdi, edilen yeminler sıfır. Eşyalar alındı, fotoğraflar söküldü yerlerinden. Bir aşkın izlerini yok edecek bir başka aşk sipariş edildi yeniden. Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım. Kim daha çok yalan söndürdü çay bardaklarında? Hangisi talandı demli öpücüklerin? Ve buğularda yitirilen kimin adıydı? Bir aşktan diğerine kaç saatte gidiliyordu? Soyulur muydu kabuğu hayatın, yoksa bütün vitamini kabuğunda mıydı? Yağmur şehre bir yağdı, ben ağladım. Ben giderken en çok seni götürdüm. Aklımın nakliyesiydi asıl yoran taşıyıcıları. Yardan düşmüştüm, yaralarım yardan armağandı. Kutsal kitabımda ziyan edilmiş sevgililer atlası. Ben sevmeyi beceremedim. Belki de sevilmeyi, benim sevmeye engel evcil acılarım vardı. Ben yağmur ağladım, bir şehre yağdı. Ben şehre ağladım, bir yağmur yağdı. Ben bir ağladım, şehre yağmur yağdı. Ben yağmur ağladım.

0: yepyeni bir denizi 100 yıl eskileştirsek. İşte bu kadar yıldır seviyordum ben seni. Bir sahilin kumlarını tek tek okşamak gibi, deniz minarelerini bir ömre dizmek gibi. Denizlerimdeki yeşili sen çaldın. Rahat mısın bari? Yapılır mı? Korsan töresine aykırı sana o yeşil bize çok gerekli demedik miydi? Hiç mi düşünmedin istiridyelerin yüreklerin? Tut ki alacakaranlıkta bir şangırtı koptu şimdi. Bir adam denize bıraktı kendini usulca ayaklarına bağlayarak sevgisini. İki damla gözyaşı istesek yollar mısın ki? Deniz ölülerine mezar taşı dikilmez, bilirsin. Kaç yıl sonra da olsa bir deniz görsen, yanında kocan da olsa bir deniz görsen, hala duruyorsa gözlerindeki o yeşil sevgi ve denize bakınca buğulanırsa yeşil gözlerin, kocandan sakla, kıskanır belki. Şimdi kaç bin metre derindeyim bilmiyorum. İndiğimde bir perişandı deniz dipleri. Yosunlar yeşillerini unutmuşlardı. Tuz buz olmuştu istiridyelerin yürekleri. Önce gözlerinin yeşilini anlattım yosunlara. Verdim yanımda ne getirdiysem hepsini. Sonra bir bir topladım istiridyelerin yüreklerini. Şimdi bir yeryüzü öyküsüyle ben onları avutuyorum. Bütün denizaltı güzellikleriyle. Onlar da benim.
1: Radyo Çağdaş.

Değişen ben değilim. Dönüşen Savaş. Yaşlanmakla ıslanmak aynı şey. Bir yağmurun gölgesinde ihtiyarlanmak. Şimdi ölüm bile yetmiyor acılarımızı tartmaya. Dostlar alıngan bir sahili pinekliyorlar. Bir merhabayı bıçaklar gibi artık selamlaşmalar. Değişen ben değilim. Dönüşen Savaş. Artık zaman bile yetmiyor yaşadığımızı sanmaya. Yine de ışıklar bu kenti güzelmiş gibi gösteriyor geceleri, geceler. Yani Ahmet Haşim'in kafiyeleri. Seni aklıma düşüren yer çekimi değil, yalancı yıldızlar. Öyle uzaksın ki, üflesem soğuyacaksın, sarılsam okyanus. Bir aşka yetecek kadar ve anımsatacak kadar sebepsiz bir ölüme acılarımız ve kafiyelerimiz var. İşte hepsi bu kadar.

0: Sevgiyle dostum.
1: Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin, uçurtma mesela. Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın. Veya şiir yazılabilir. Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir. Senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisi mi sana benzemeye çalışan her şeyden. Bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin. Ve benim bilincin asırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam. Toprağın güneşle konuşmasına sana çok benzeyen bir çiçek yolu. Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir, gelen giden açan soran bere budak yok. Bir şiir istersin, içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim, heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok.

Uzun bir yoldan gelen tedariksiz katıksız bir yolcuyum. Yaralı yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım, olan olmayan, acıtan sancıtan. Bilsem ki sana varmak içindi bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar. Daha hızlı koşardım, sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak suya bakmaktır. Sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar. Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar, bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı.

0: sana benzediği için ölümsüz, yazdığın bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ön söz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah'a inanmaktır.
1: Radyo Çağdaş.

Hangi gün kararı verdin küt diye çekip gitmeye? Hangi lafım dokundu sana böyle inceden inceye? Hangi otobüs söyle, hangi uçak, hangi tren? Seni benden götüren, beni bir kuş gibi öttüren. Hangi kırılası eller dolanır şimdi kırılası belinde? Hangi rüzgar şarkı söyler o ay tanrıçası teninde? Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzel ütopyamızı? Hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi cama kafa atsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam, hangi meyhanede dellenip hangi masaları dağıtsam,

Ben de bu sersem başımı karakolun duvarına vursam, kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam, hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? Hangi şekil öldürmez de ömür boyu süründürür? Kayıp planımı versem şehir şehir dolanmak yerine, ödül mü koysam ölü veya diri seni bulup getirene? Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan zonklasın? Hangi cam kesiği var ki böyle musluk gibi içime damlasın? Hiç sanmam, hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Ferişte olsa böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek dua, hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal muazzeret ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be? Olur mu? Bu da benim gibi adama yapılır mı? Aşk dediğin mendil mi? Buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı? Satılır mı? Hangi hırsız?

0: çaldı, seni yırtıp cebinden? Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini? Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini? Hangi yaldızlı otel çarşaf serip barındırdı? Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe vaatler o saf kalbini cezbetti? Dağ gibi adamı eze eze, hangi anası tipli parlak çömeze, hangi alemlerde kahkahanı ettin meze? Hangi yamyamlara yedirdin o masum rüyamızı? Hangi mahluklar çiğnedi el değmemiş sevdamızı? Hangi bıçak keser şimdi benim biriken hıncımı? Hangi mermi dağıtır insanlara olan inancımı? Hangi bekçi, hangi polis artık zapt eder beni? Ve hangi su bağışlatır, hangi musalla temizler seni?
1: Bu nasıl? Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

kilitlenmiş ve ton kanatları kuşların, oksit gibi yakışkan bir mayışmayla ağarmış gün, pas tutan kelimeler için bir iksir belki de, ya da aklına susamış sevgililerin saf dilliği, acıtmış ömrünü çekirgelerin medyatik soruşturmalardaki enflasyonist yargılar, haber değeri taşımıyor haber spikerinin ölümü, herkes kendi manşetinde satır arası, hiçbir bakışı aydınlatmıyor floresan buğusu. Burası son durak. İnecekler için son fırsat. Bir daha ne süper ne mega kupon verilecek. Kalanlar şoförün evini göremeyecekler hiçbir zaman. Onları sonsuza götürecek afaz edilmiş bir merak. Burası son durak. Hafızada kalan tek numara için telefona uzanır elleri. Ölümüne randevulu insanların temize çekilemez not defterleri.

Hatırlar mısın? Evcilik oynardık çocukluğumuzda. Sen hep anne olurdun, ben hep baba. Ve kağıttan çocuklarımız olurdu. Birlikte başlamıştık ilkokula. Kırmızı kurdelen ne de çok yakışmıştı sana. Şişman bir öğretmenimiz vardı. Aynı sıradaydık. 3A'ya giderken 4B'den Ahmet'i dövmüştüm sana baktı diye. Sonra göğsümü gere gere dayak yemiştim öğretmenden. Korkmuştun, ağlamıştın. Hatırlar mısın? Diplomalarımızı aldığımız gün mahallenin köşe başındaki Rasim amcanın pastanede muhallebi yemiştik. Ortaokulda aynı sınıfta ve aynı sıradaydık. Bitirme sınavlarında coğrafyadan kopya vermiştim sana. Ve sen öğretmen görür diye nasıl heyecanlanmış, bütün kalemlerini düşürmüştün o anda. Hatırlar mısın? Liseye giderken okullarımız ve sınıflarımız ayrılmıştı. Ders bitimlerinde okul kapısının önünde takım elbisemle bekler olmuştum seni. Askere gideceğim gün beni uğurlayanların arasında sen de vardın. Otobüsün penceresinden gözlerim takılı kalmıştı gözlerine. Ağlıyordun ve benim de gözlerime bir yağmur yağıyordu sanki. Hatırlar mısın? Tezkeremi almama 15 gün kala nişanlandığını duymuştum. 3 ay sonra en son ben çıkmıştım nikahında salondan. Kocanın kolundaydın, göz göze gelmiştik. Utanmıştın, başını eğmiştin öyle. Hatırlar mısın? Şimdi en küçük kızım geçiyor mavi kurdelesiyle dükkanımın önünden ve onu görünce benim küçük oğlan ne varsa düşürüyor elinden. Ne varsa düşürüyor elinden.

Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir. Her sözcük dilimin ucunda küfre dönüyor çünkü. Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa, bitse bu sessizlik, bu kirli yapışkanlık bitse. Ama bir tufan az mı gelir yoksa yine de? Yırtılan ve parçalanan bir şeyler olmalı mutlaka. Hiç durmadan yırtılan ve parçalanan bir şeyler. Oysa ne kadar sakin bu sokaklar ve bu kent. Ne kadar dingin görünüyor bana şimdi gökyüzü. Gidenler nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini. Bir kenti güzelleştiren yalnız onlardı sanki. Onlardı çocuklara ve aşka ölesiye bağlanan. Kadınları güzelleştiren herhalde onlardı. Tükürsem cinayet sayılır diyordu birisi. Tükürsek cinayet sayılıyor artık. Ama nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini onların. Uzun uzun bakıyorum kıvrılan sokaklara. Tek yaprak bile kıpırdamıyor nedense. Ve tek tek söndürüyor ışıklarını varoşlar. Alnımı kırık bir cama yaslıyorum. Kanıyor. Kanımın pıhtılarında güllerin serinliği. Ve fakat bir cellat gibi yetişiyor pusudaki. Dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. Yaşamak neleri öğretiyor düşünüyorum. Okuduğum bütün kitaplar paramparça. Çıkıp dolaşıyorum akşamüstleri bir başıma. Bir uçtan bir uca yalnızlıklar oluyor kent. Bulvar kahvelerinin önünden geçiyorum. Sırnaşık aydınlar, arabesk hüzünler bir gazete sayfasında sere serpe bir yosma. Sesler gittikçe azalıyor, kuşlar azalıyor ve ne zaman yolum düşse vurulduğun yere kızgın bir halka oluyor boynumda o sokak. Hüznü yalnız atlarımız duyuyor artık. Biz çoktan unutmuşuz böyle şeyleri ama içimde bir sırtlanın dalgın duruşu ve dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. İçimde zapt edilmez bir kırma isteği. Dizginlerini koparan bir at sanki bu. Soluk soluğa kalıyorum her sonbahar. Ve sevgilim ne zaman hoşgörülü olsa bir yolculuk düşüyor aklıma. Gidiyorum. Bütün gençliğim böylece geçip gitti işte. Ama hala bir şeyler var vazgeçemediğim. Hangi duvar yıkılmaz sorular doğruysa, bir gün gelirsek hangi kent güzelleşmez? Şiirlerim bir dostun vurulduğu yerde yakıldı. Geri almıyorum külleri yangınlar çıksın diye. Devriyeler çıkart şimdi, bütün ışıklarını söndür. Sorduğum hiçbir soruyu geri almıyorum ey sokak ve dilimin ucunda. Küfre dönüyor her sözcük. Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir. Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa, bitse bu kirli ve yapışkan sessizlik. Hiç gitmesem. Oysa ne kadar sakin sokaklar, kent ve bütün yeryüzü. İpince bir su gibi sızıyorum gecenin tenha göğüne.
sessizce çekip gidiyorum şimdi. Sessiz ve kimliksiz. Belki yine gelirim. Sesime ses veren olursa bir gün.

0: Fırtınadan arta kalmış bir teknede, tevekkül içinde, görkemli sakalı ve iğreti parkasıyla, gizlediği macerasıyla bir acayip adam yaşardı. Akşamları susardı, ben konuşsam kızardı. Bir sürgün kasabasıydı, bir eski zamandı, Haziran'dı. Çocuktum, evden kaçmıştım, gelip ona sığınmıştım. Küçücük bir koydu, sığdı. Burayı keşfeden belki de oydu. Uzaktan kasabanın ışıkları yanardı. İçim anneyle dolardı, ağlardım. Sufi şöyle bir göz atardı, gizli bir cigara sarardı, ağlardı. Sonra barışırdık. Ben flüt çalardım, cigara sönerdi, ağlardık. Nereden geldiğini bilmezdim, kimsesizdi. Belki kimliksizdi. Onun macerası onu ilgilendirirdi. Kimseye ilişmezdi. Bir şeylere küfrederdi hep. Tedirgin bir balık gibi uyurdu. Bazen kaybolurdu, arardım. Yağmurun altında dururdu. Bir kalın kitabı vardı, cebinde olurdu, her gün okurdu. Ben bir şey anlamazdım. Kapağını seyreder, duymazdım. Sakallı bir resimdi, kimdi, ne kadar mütebessimdi. Sordum bir gün Sufi'ye, söylediklerini niye anlamıyorum diye. Bildiklerini dedi, yüzleştir hayatla. Ve sınamaktan korkma. Doğru ile yanlışı ancak o zaman ayırabilirsin ve onu anlayabilirsin. Sonra gülerdi. Günlerin yüzlerce ayrıntıyı merak etmekle geçerdi. Sonra yine akşam olurdu. Sufi susardı. Ben konuşsam kızardı. Tekneye martılar konardı, yüreğim Sufi'ye yanardı, ağlardım. Sufi denize tükürürdü, gökyüzünü tarardı, ağlardı. Sonra barışırdık, ben flüt çalardım, yıldız kayardı, ağlardık. Bir sahil kasabasıydı, bir eski zamandı, Haziran'dı. Çocuktum, evden kaçmıştım, gelip ona sığınmıştım. Bir gün bir aksilik oldu, annem beni buldu. Sufi kaçıp kayboldu. Kasaba çalkalandı, olay oldu. Ben sustum, kanım dondu. Polisler onu bulduğunda tekti. Felaketti. Herkes meydanda birikti. Karakoldan içeri girerken sanki mağrur bir tüfekti. Ansızın dönüp bana baktı. Anladın mı dedi. Anladım dedi. Anladım. Ve o günden sonra hiçbir zaman, hiçbir yerde
1: sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

aşiret çocuğuyum. Adım Küheylan. Kızılca kıyamet yaylasında doğmuşam. Koyaklarda kartal uçurmuşam. Kurt kovalamışam. Adam vurmuşam. Onursuz yaşanmaz demişem. Rezil rüsva etmemişem kendimi böceklere. Yavri yavri. Bu yüzden dik bakarım adamın yüzüne. Bu yüzden böyle hoylat kalmışam. Asi bir Küheylanam. Anam rüzgar. Babam gurbet. Bin yıldır bu koğuştayım. Diz çöktürmez beni hasret. Seni sevmişim. Bir kekliğin sesini üzmekten sakınır gibi. Seni sevmişim. Gururlu dağ çiçeklerini göğsüme takınır gibi. Ben sazımı kıl çadırların boynuna asıp da öyle gelmişim buraya. Yavri yavri. Ölürsem iradi ölürem. Harlanmış bir kılıca alnımla dokunur gibi. Asi bir Küheylanım. Gözlerini benden ayırma. Kırılıp düşerem sonra. Kimse bakmaz yarama.

Bana ne getirdi Şencico? Kardeşülüm sümbül soğanları mı? Yoksa toz kaldıran taylarımı dar geçitlerde mi kanatmışan? O göçebe sevdamızın yamacına şimdi kimler konmada söyle? Yavri yavri, söyle kınalı kuzum nerede? Onu hangi soysuzun sürüsüne katmışan? Asi bir küheylan al, Mahmuz vurma döşüme. Delerem bu duvarları, canlarıma kavuşmaz peşime. Ben ki dipsiz uçurum boylarında, paramparça olmuş ölmemişim. Ben ki huysuz nehir yataklarında, yaralarımı çamurla sıvamışam. Nasıl sığaram düşündün mü şu altı adımlık tosbağa voltasına şimdi? Yavri yavri, dağları çıldırtan öykümü ben bu demirlere dişlerimle yazmışam. Asi bir köheylanam, el süremezler yeleme. Bırak yırtılayım, bırak. Gel vurma benim dilime. Hüznün duvarlarında sıvası dökülmüş bir yer vardır. Bilir misin yavri? Bilir misin çiçekler çentik çentik solar bu gavur ölüsü akşamlarda? Bırak gözyaşlarımın oyduğu çukurlar öylece betonda kalsın. Dolansın peşime bir metelik etmez bu sırttan adımları. Dolansın yavri yavri. Şapkam namusumdur. Koma buralarda, koma. Tesbihim dağılmasın. Asi bir köheylanam, kasmaz beni bu acılar. Beni vursa da bu kuşlar ancak sırtımdan vururlar.

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı.

Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül. Açız biz biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe.

0: Kimi bilur bakışından söz eder. Kim bilir hangi gönüldür durağında.
1: Radyo Çağdaş.

0: bırak da dolanayım ayaklarına kum gibi, kum gibi ezip geçme.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo